0: 停停停停！停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停 停！那个把腿留外边那个那同学谁呀、啊？
1: 我啊，老师。
0: 来，你给我讲讲你是怎么想的？
1: 我就想着一个炸弹过来了，把我上身炸飞了，就在腿留台上了。
0: 给我回去！什么玩意儿？站下！
2: 各位同学，声乐考试现在开始。
3: 蓝蓝的天空，青的乌云，耶
4: 耶！哎，好，停！那个，这位学员，你这咋咋呼呼这个劲儿，不管一什么玩意儿都一惊一乍，这个风格倒是挺统一哈。好，可以了。
5: 老师，我准备了一首内蒙古黑豹。
4: 好。